0: FM yine sürmek yevmek.
1: Vincenzo Bellini, Aria Zovahene Operaids, Katarume Monserrat Caballen.